0: Leo angalau Senegal wamevaa jezi tunajua. Hii jezi wakiivaa inakuwa ya nyaka. This jezi at least we know.
1: Hiyo anakuwa na Kismet na.
0: Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy yo Bulanda, Bulanda, Bulanda. Zulia, Zulia, Zulia, Mendi ni yako, Mendi ni, ay, thank you. Huu ni mane? Huu ni mane merudu kudifenda ujue? Ni mane mezulia yobao? Oi!
1: Yobol angeka huko juu ile ya kwanza.
0: Ili kuwa bao.
1: Wa.
0: Uwe. Anyway. 8 minutes played, Belgium 0, Senegal 0.